0: çağırmadım.
1: Tu ete sundar. Hele ete nitur kanki. Puranu ru sunici. Tu agati ragati. Onathara natho. Tote puramu natho boli bhabichi. Hele tu ede kopotia. Tu ede toga dia. Tu puramu te nitcha bauri kulare janma deichu.